Mora mora bunga usese, makamuse mwe kango ex-KFM ke kumunga nikang. Mkankwega masa kaka jawa gria Philippense 3 verse 13 ni. Makusanga wada sa kawit jawa kaang. Miche sing, mitan sing. Philippense 3 akwa nga muna kwe makitua kwe maji tuwa ya wa chili. Ya ye parim nga makitanju wa tamku hiti maji tuwa chitkao. Masa kwe ta kwe kanya e tine ne makitua o. Kawise kaya parim nga mong huna uwa kaka e singa gai kaang. Kati trao kama ke o paningwa mo unhuna ngkham ga chilge ngkwa ikkamu ya chi kakaga toko kakang. Masarewe kwa hwanyabi hukwa wati chili ke yoya ka ikkam ke kham. Cho gwanyle ka angwati tkwa ya ngay kwanyabi ngkwe tam wati tkwa maida kato ya yoya kato mu paningwa mkwanyabi ngkwe ngkwa kati trao ngkham ga chilge ngkwa ikkwe. Masindewe kawise ka masa uwa Kununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununun
tumtara vundila. Dawa juba, jokaga wusiga jugo kawang lasha wusia jua, jokagi walaya the pringo atum kosango ju. Juba, jotu, an ewa, kulaka, kulaka, jot gua, yatinua, the jukamaragui awa, kulaka. Jotu, kum, twa, chirika, hik, awigi, kikoko, kagang, wushim, kajela shim. Amen.